0: Hi, Veli.
1: Go, my mezgilin funche. Kiketile. Kinsakiza tinchose podile in the ice cream jualo libejana po. Akere bona dilimu kheti. Go, my mezgilin mino munate. Thank you, Veli.
2: Veli mulu.